0: Elektrikli akümülatörlerde şart ve Avtostar dükkanından satıp alıp C-Avtostar çekirgeci saytından buyurutma veriniz.
1: Bu şimdi ben dostkanın altında cevap veriyordun. Korpagondi yüründün. Dostordu taktım. Cana özümle bolgon işenimin vardı.
0: Alim School. Bul güçtü bilim beri. 21. Gılımdın gönümdörün önüktürüyü. Cana ağır bir balığa bolgon kam korduk. Toluk gündük mektep. Kırgız cana orus dildüğü klaslar. Birinciden beşinci klaslarga çeyin kavulalı ulanığı da. Canı filial Tsumdun canında. Abdurrahmanov köçüsü 175A. Aksiya 15. yılga çeyin ulanat.
2: Dar